Kedun ya bejetenim umak. Ut bejete kaçı yine Korea. Yenansı pebim. Bre bre ga tüzela tapnaya. Epe uti neydi kloya vare. Ut ya bu. Esimşa pendo recu. Mizene nga ngar kambuşa kovdi recu. Gece gatama yeme vare. Kambul hangi odu kovime. İçikse de rang mizene nga çıktı. Kenyen çabala. Utumadu rabur. Ne nazayim buruyan. Çık. Çamrimunula yim buruyan. Tamala yim buruda. Sine recu taçudu yim. Mizeti nga mizirin buti yime. İtumadu rabur. Çıkran simci tam çünkü çünkü şişin liyunen sonu oda ya ya simci çündap oraya çündap yavur çıkta kontrol oda sasu yina soba kumcu yibur da izik duyga samlo tonjo la kovra du yina çünkü çünkü nenga tezi şinşin ne var çağını ome çıkçı nenga oraya ödüm oda kumda şey ya sacı halam yang rang tisu metiga pebi ya şöyden peçeci kolo ya hanım de döndakan ne magane çık neydi mara kolo ton yina Şortin semnenga sansin oje munoshoni bu tachudranimda. Etmodose ranjda derjemono pendorejo. Chinanda udna kambong tajebu de mar shu sarumenda chedesh. Krengera jodo dawrela tensongo do thodi shusuin. Ta simgi chanjug semnyana manyana zoje gadende shaka nangolo nyana chunju chumo nenga ta ngar chaji shu orela. Nada je chanjug nyana chang chup ni signaga nei nomnya orela. Chang nyana Sangma çocuğu, mono çocuğu. Da, si sangma çocuğu sulu, si mono çocuğu sulu yana ranyu gı duksumce. Öyle duksum kurmadı yor resume. Döca, şedan, dimok. Yan ran cinsin yana, da ana ran zoyin ye. Öyle si yana nişe gosun ye, tamine nişe gosun ye, topcilem şüde yine ran şe gosun ye. Öyle la. Sim dukca nan mono çocuğu şa, can ye. Yine öyle la. Çub yana, icik tece, Ta çık, çünkü çimong odu, şungu döndana kambu, semka inyan kanju, ore, söba inbul, zunju inbul, samden inbul, na kambu kanu ya yüceşe, çubni, cangçub, çık neyce dönda utneme. Ta cangçubni ne, dodo düşüsü yine, sanjeci kobanşara ne dönda, sanjeci koban tabiyo, cangçub. Ta cangçubu semni ne, dangşusun odu, ta semcin kambu döndaga, çıktı, sem nambara dabada kiju, ore, ta dangaru madrasun odu, semcin kambu nebur, Kaçıyana gaya, marse sem number dabada ki ya pendo ya gusumad mena murunye. Soje rangye je sugun orela. Kambusha jikta tuja maya ju. Kang tata de ya ju orela. Jik nada ju kombur. Tata junji menga duyun komdang nenga. Nada ju tangyum komya. Semji kambu shi tangyum kom. Marse din sonye da utna klas nenga. Ta jivu dere sarumye ore. Yang junji chumo mara ombur. Da shi nyamje nye de ome. Da dan shi. Nyamdu cheva nyena, rang ne mishanma ne torsur playa ore. Rang semne nga nu kewa yinbur, si sao nu kambu mishanma nashi torpi. E shanma nangi tada dungi ore mokosuna kambu suru longyo. E tena chizun lama tujeje ma yudubi dedib dungi kuyni lama chuba nga shusu cingu adu. Tongli nyanga zinda nga gomiyame ore la. Gom uk chungubi aya uk torutong suru longya bur. Tongli nga nyamlenchi chanju simita. Zawang odu. Cengcu chumun rangi menga miksi ichi tonglen ye yuji. A tonglen gomna jengarı da zinda nenga gom ya ya da langa mambu da ya sarume. O dinci mi jesem gani. Da onun odu cengcu kisim na nambaga daba jesu uchi. Cengcu sim şey gün yagın sulo nye na cengcu chumun nenga sungo odu kondro chi. Vare cengcu sim nambaga daba rangi chung sungo chi munu chugun chi kondro yim nye. Da kondro rabur kondro shaya kapde gaya yago sulo nye na seba kumju. Şişin sungju ore. Udna kambu da, tajibongun sarımı da, semne udna kambu çalo gönüncele ya, çancu sem nebul çıktı da, sigan samlamatong ya, çancu sembe donbu şücümünün bul, ud kumbaşe beynim. Da nadacı, sanji çözümağar çarısım çarı ya, da sanji çözümacı, düğün şüsünü do ya, gemdru, sanji çözüden soğuk çoğunum la nena, gemne güncü sümce orela, sanji, içik çö, soğuk çoğuk nena, gendüğün şahane. Çancu badu da ne kapsı çiğne na, kemruya yüce, orayla. Çünkü sancıcı kobağın matah gülsünce, sancı kuncu sümse, kemruya gülsün. Dağgı cinsu gibi çoğunam giyine na, tat nan şusun odu, izikse çoğuk neyi madı yadım ya, orayla. Çoğuk ne yüceyse, çoğuk ne na kevasa yüceyim, orayla. Çoğuşa, sonum gı çoğu teynum, işi gı çoğu teynum. Da sonum gı çoğuci sisilo ne na, ngarı parçin çok madrasume, cimba, sütüm, Söba, zünru, samdeyine koyuna kambu sonamgı soğuyum. Orayla da tücün çaya yu, korakı yu, manetan yu, udnan kambu sonamgı soğuyuna. Da işi gı soğuyuna parçın kuruğuna tamacı, şerabcı orayla. Da şerabcı zu medabı kumcu.

Yirmaşin dördü bir kudu cizondu Dördü cinam güne yigizim yerin yedi banan de balın öcü Hunge kadar dini giden can yedi zedo bu Omni man bu barcim babar giro ma ma ma Omari hindi vajin da nana gun Omo soba başına soba darma soba başına Dongba ni dön gür dongbe Ale ale jingwe teba yangxin jiajie wa